şunu ayılın hop. Yaman adamın apartmanın o ne sahte bir güç peynir. Hey hey, Westerbeek klopp.